Sen ki bugün olmamışsan tanış menle, biraz semimi olmağa çalış menle. Hansı fırtınalar kopur yüreğinde, danışmasan neyi billem danış menle. De bilin, kalbin olup bele taş ne üçün de bilin.

Göz kölgenin arkasınca süründün mü? Benim kimi karanlığa büründün mü? O ne diyer, bu ne diyer yıktı bizi. Bir defa Allah ne diyer düşündün mü? De bilin, kalbin olup bele taş ne üçün de bilin. Koymuş